için kokluyor benden iyilik. Geçen tutuklu müttak olan. Yağmadın keder, kim asar?